düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift anadal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarının deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi, saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında model uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAT yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gelik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Expect two. Expect two.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: 7-2 Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi, yeni bir haftaya giriyoruz. Senenin tam ortasındayız neredeyse. Yazın da artık iyice kendini gösterdiği, belli ettiği, okulların kapanmasına da yanılmıyorsam 2 haftanın kaldığı bir sürece girdik. Bu hafta dünya gündemine baktığımızda enerji fiyatlarından yapay zekaya, küresel ticaret dengelerinden Avrupa ekonomisindeki yavaşlamaya kadar birçok başlığın aynı anda öne çıktığını görüyoruz. Türkiye gündeminde ise ihracat, hizmet gelirleri, havacılık, turizm, teknoloji, sanayi ve futbol dikkat çeken gelişmeler. Dünya Kupası'nın başlaması geçen haftanın dünya gündemindeki en önemli olaylarından birisi oldu aynı zamanda ve FIFA'nın bazı yenilikleri de gündeme damgasını vurdu. Amidi takımımızın grubundaki ilk maçında dün sabah Avustralya'ya 2-0 mağlup olması hepimize ne yazık ki son derece üzdü. Kalan iki maçında galibiyet elde ederek gruptan lider çıkmayı başarmak istiyoruz. En büyük arzumuz bu diyorum. Ve dünyadaki gelişmelerle gündemin içinden programına başlıyoruz. Ben Doktor Hakan Çınar, gündemin içinden de Radyo Gedik'te karşınızdayım. Geçtiğimiz haftanın en önemli küresel başlıklarından biri Dünya Bankası'nın Haziran 2026 tarihli küresel ekonomik görünüm raporu oldu. Raporda dünya ekonomisinin enerji şokları, jeopolitik gerilimler, ticarette parçalanma ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle daha kırılgan ve daha zayıf bir zeminde ilerlediği vurgulanırken, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından büyümenin niteliği ve sürdürülebilirliği tartışılır hale geldi. OECD'nin değerlendirmelerinde de benzer bir tablo vardı. Dünya ekonomisinin 2026'ya güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen Orta Doğu'daki çatışmaların ve enerji maliyetlerindeki baskının görünümü belirgin biçimde zayıflattığı görüldü sevgili dinleyiciler. Bu açıklama yalnızca büyüme tahminleri açısından değil, aynı zamanda tedarik zinciri, enflasyon, lojistik maliyetleri ve merkez bankalarının faiz kararları açısından da önemli bir uyarı niteliğindeydi. Avrupa'nın ekonomik açıdan baktığımızda lokomotif ülkesi olan Almanya'da toparlamanın hala sınırsız kaldığını görüyoruz. Ve yani bu anlamda çok iyi bir ilerleme yok. Geçtiğimiz haftanın önemli ekonomik gelişmelerinden biriydi bu. Alman Ekonomi Bakanlığı'nın değerlendirmelerine göre yüksek enerji ve emtia fiyatları, zayıf sanayi üretimi ve iş gücü talebindeki durgunluk Almanya'nın büyüme performansını baskılamaya devam ediyor. Bu tabii bizim açımızdan yoğun iş ilişkimiz olan bir ülke olması açısından iyi izlememiz gereken bir gelişme. Petrol piyasalarında haftanın ana belirleyicisi tabii yine Orta Doğu merkezli hızlı gelişmeler oldu. Bu arada savaş, hani bu anlamda savaşla ilgili dün yine bir takım açıklamalar vardı. Artık savaşın biteceğine dair söylemler daha fazla. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında olası bir anlaşma beklentilerinin güçlenmesiyle petrol fiyatlarında gerileme görülüyor. Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının kısmen artması ve İran tarafından da yakında herkese açılacak denmesi aslında piyasalarda geçici bir rahatlama yarattı. Ancak bu rahatlamanın kalıcı olup olmayacağını tabii diplomatik süreç gösterecek yine sevgili dinleyiciler. Enerji piyasalarındaki her dalgalanma bize bir kez daha Hürmüz Boğazı'nın dünya ekonomisi için ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Çünkü petrol ve LNG akışı önemli ölçüde burada biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyonun düşebileceğine ilişkin beklentiler hisse senedi piyasalarında kısa süreli iyimserlik yarattı. Avrupa ve Asya borsalarında yükselişler görülürken özellikle teknoloji ve yapay zeka altyapısı şirketlerine yönelik yatırımcı ilgisinin güçlü kalması dikkat çekti. Sevgili dinleyiciler, yapay zeka yatırımları küresel ticaretin artık yeni motoru haline gelmeye başladı. Hafta boyunca yapay zeka yalnızca teknoloji başlığı olarak değil, aynı zamanda dış ticaretin ve tedarik zincirlerinin de yeniden tasarlanmasında stratejik bir araç olarak ele alındı. Vita'nın 12 Haziran'daki ticaret odaklı değerlendirmelerinde yapay zeka destekli dijital ticaret platformlarının ihracatçıların yeni pazarlara erişimini kolaylaştırdığı ve tedarik zincirlerini de dönüştürdüğü vurgulandı. Yapay zeka destekli pazar analizi, otomatik müşteriyle eşleştirme, dijital gümrük süreçleri ve veri tabanlı lojistik planlama gibi araçlar artık yalnızca büyük şirketlerin değil, KOBİ'lerin de küresel ticarete daha kolay katılmasını sağlıyor. Yakından takip edilmeli diye özellikle dinleyicilerimize bu konuda tavsiyemi iletmek isterim.
Hindistan'la ilgili haberler var sıramızda. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 14 Haziran'da Bharat Innovations 2026 etkinliğini birlikte başlatacak olması Hindistan'ın Avrupa ile derin teknoloji, araştırma ve girişimcilik alanlarında epey güçlü bağlar kurma çabasını ortaya koyuyor sevgili dinleyiciler. Hindistan artık yalnızca düşük maliyetli üretim merkezi olarak değil, ki dünyanın en çok nüfusuna sahip ülkesi olduğunu unutmamak lazım. Yazılım, savunma, uzay, yarı iletken, eğitim teknolojileri ve girişimcilik alanlarında da küresel rekabette iddialı bir aktör olarak öne çıkmaya başladı. Bu durum Çin'e alternatif üretim ve teknoloji merkezi arayan şirketler açısından da bir hayli önemli. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamındaki Rusya-Hindistan iş diyaloğunda enerji, taşımacılık, bilgi teknolojileri, bilim ve eğitim konuları öne çıktı. Bu temaslar çok kutuplu dünya ekonomisinin yalnızca batı merkezi değil, Avrasya merkezi yeni işbirlikleriyle de şekillendiğini gösteriyor. Ticaret Bakanlığı'nın derlediği Avrupa verilerine göre Nisan 2026'da perakende ticaret hacmi Avrupa bölgesinde aylık bazda 1.4, Avrupa Birliği genelinde ise 1.5 azaldı. Bu tablo Avrupa tüketicisinin hala temkinli davrandığını ve talep koşullarının sanayi tüketimiyle birlikte, üretimle birlikte daha doğrusu baskı altında kaldığını da gösteriyor. Avrupa bölgesi yıllık enflasyonun Mayıs ayında %3.2'ye yükseldiğini açıklamıştı. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentileri de tekrar gündem oldu doğal olarak. Enflasyonun kalıcı şekilde hedefe dönmemesi, Avrupa'da büyüme ile fiyat istikrarı arasında hassas bir denge kurulmasını zorunlu kılıyor. Avrupa bölgesinde işsizlik oranının Nisan 2026'da %63.3 olarak gerçekleşmesi istihdam piyasasının tamamen bozulmadığını ortaya koyuyor gerçi ama tüketim tarafındaki zayıflık nedeniyle ekonominin büyüme ivmesinin çok da yakalanamayacağını söyleyebilirim sevgili dinleyiciler. Enerji dönüşümü gündemine baktığımızda da enerji piyasaları artık yalnızca yeşil dönüşüm ya da karbon azaltım açısından değil, jeopolitik güvenlik, ticaret rotaları, yaptırımlar ve arz sürekliliği açısından da ele alınmaya devam ediyor. Küresel ticaret zincirleri yeniden bölgeselleşiyor. Şirketler, savaşlar, yaptırımlar, tarife gerilimleri ve nakliye riskleri nedeniyle tek bir ülkeye ya da tek bir rotaya bağımlı kalmak istemiyor. Bu nedenle sevgili dinleyiciler, yakın coğrafyadan tedarik, dost ülkelerle üretim, işte friendship dediğimiz, French shoring dediğimiz ya da near shoring dediğimiz bir takım kavramlar biliyorsunuz son derece artık yaygın. Dost ülkelerle üretim ve bölgesel lojistik merkezler daha fazla önem kazanıyor. Dünyada artık dost ülke kavramı yerleşmeye başladı. Kızıldeniz, Hürmüz ve Doğu Akdeniz hattında yaşanan riskler deniz taşımacılığında güvenlik maliyetlerini arttırıyor. Tabii bu sadece taşıma süresi açısından değil, sigorta bedelleri ve navlun fiyatları açısından da oldukça etkili diyebiliriz. Merkez bankaları dünyadaki tüm gelişmelerde karar almakta hayli zorlanıyorlar sevgili dinleyiciler. Bir tarafta enerji kaynaklı enflasyon riski var. Diğer tarafta büyüme kaybı ihtimali var. Ve bunlar merkez bankalarının hareket alanını oldukça daraltıyor. Ülkemizde de bunu yaşadık, yaşıyoruz uzun zamandan beri. Faiz indirmek büyümeyi destekleyebilir ama enerji fiyatları yükselirse enflasyon doğal olarak yeniden canlanabilir. Bu da savaşın ve jeopolitik risklerin sonucunda ortaya çıkacak bir netice olacak. Jeopolitik gerilimleri sürdüğü haftalarda yatırımcıların güvenli liman arayışı da güçleniyor. Altın bu tür dönemlerde yalnızca bireysel yatırımlar için değil, merkez bankaları ve fonlar için de stratejik bir varlık olarak öne çıkıyor. Tabii altın fiyatlarının son derece düştüğünü bir kez daha hatırlatayım bu esnada. Küresel teknoloji şirketleri yüksek değerlemelerini koruyor sevgili dinleyiciler. Yapay zeka, bulut bilişim, yarı iletken ve uzay teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler yüksek faiz ortamına rağmen yatırımcı ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu tablo küresel sermayenin hala geleceğin verimlilik artışını teknoloji şirketlerinde aradığını gösteriyor. Yeşil dönüşüm sanayi politikalarının merkezinde kalıyor. Avrupa, ABD, Çin ve Hindistan gibi büyük ekonomiler enerji dönüşümünü artık yalnızca çevre politikası olarak değil, sanayi rekabeti olarak da yani öyle bir mesele olarak da görmeye başladılar. Karbon maliyeti, temiz enerji yatırımı ve kritik mineral güvenliği önümüzdeki yıllarda tüm ticaret politikalarının uluslararası rekabetin ayrılmaz parçası haline gelecek. Lityum, kobalt, nikel,
nadir toprak elementleri ve bakır gibi mineraller elektrikli araçlardan yenilenebilir enerjiye, savunmadan veri merkezlerine kadar birçok sektör için hayati hale geldi. Bu nedenle ülkeler artık enerji güvenliği kadar mineral güvenliğini de konuşuyor. Pandemi sonrasında toparlanan turizm sektörüne baktığımızda da 2026'da güçlü seyahat talepleri var. Ama havacılık maliyetleri, enerji fiyatları ve kur hareketleri destinasyon tercihlerini oldukça yakından etkiliyor. Ve sevgili dinleyiciler, dünya ekonomisi kontrollü belirsizlik dönemine girdi diyerek noktayı koyabilirim dünya ile ilgili. Haftanın genel fotoğrafı şunu gösterdi bize. Dünya ekonomisi tamamen kriz içinde değil ama artık hiçbir büyük karar yalnızca ekonomik parametrelerle alınamıyor. Jeopolitik risk, enerji güvenliği, teknoloji rekabeti, ticaret politikası ve iklim dönüşümü aynı masada değerlendiriliyor. Ve geldik şimdi Türkiye'ye. Türkiye'de ne olup bittiğine bakalım. Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı güçlü görünümünü korudu. Geçtiğimiz hafta açıklanan değerlendirmelerde mal ve hizmet ihracatı toplamının Nisan itibariyle yıllıklandırılmış bazda 398.2 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Hizmet ihracatının 122.3 milyar dolara ulaşması Türkiye'nin sadece mal satan değil, turizm, taşımacılık, lojistik, yazılım, eğitim ve diğer hizmet alanlarında da küresel gelir üreten bir ekonomi haline ulaştığını gösteriyor. Sağlık da tabii bunlara eklenmeli. Önemli bir sağlık turizmi ülkesi olduk. Açıklanan verilere göre seyahat gelirlerinin yıllıklandırılmış bazda 60.3 milyar dolar seviyesine ulaşması turizmin cari denge, döviz girişi ve istihdam açısından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle yaz sezonuna girilirken bu veri turizm sektörünün 2026 performansı için olumlu bir sinyal niteliği taşıyor. Taşımacılığa baktığımızda ise taşımacılık gelirlerinin 42.4 milyar dolar seviyesine çıkması Türkiye'nin coğrafi avantajının ekonomik değere dönüştürme kapasitesini güçlendiğini gösteriyor. Hava kargo, karayolu, deniz yolu, transit ticaret ve bölgesel lojistik merkezi olma hedefi bu gelirin arkasındaki temel unsurlar arasında yer alıyor sevgili dinleyiciler. Ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Mayıs 2026 dış ticaret verilerine göre ise ihracat yıllık bazda %9.3 azaldı. Bunu geçen hafta da söylemiştim. 22.5 milyar dolarla kapandı. İthalat 10.7 azaldı. %10.7 ve 28.1 milyar dolarla kapandı. Bu talep, tabii bu durum talepteki küresel yavaşlamayı biraz aslında ortaya koyuyor. Enerji fiyatlarındaki oynaklığın da etkili olduğunu gösteriyor. İlk 5 aya baktığımızda ise dış ticaret açığında %15.7 azalış var. Ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %72.2. Bu gelişme dış ticaret dengesinin yönetimi açısından Ticaret Bakanlığı tarafından olumlu olarak değerlendirildi. TÜİK'in dış ticaret endekslerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi Mart'tan Nisan'a %9.9 arttı. Bu artış değer bazında dalgalanmalar yaşansa bile miktar bazında ihracat kapasitesinin canlı kalabileceğini ortaya koyuyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte büyümesini sürdürdü. TÜİK veri portalında yer alan temel göstergelere göre 2026'nın ilk çeyreğini %2.5 büyüyerek kapatmışız. Küresel talebin zayıfladığı, finansman maliyetlerinin yüksek seyrettiği ve enerjinin de tabii oynak olduğu bir dönemde önemli bir gösterge. Nisan 2026 itibariyle işsizlik oranı %8.2. İş gücü piyasasının seyrinde tabii hizmetler, turizm, lojistik ve perakende sektörlerinin yaz aylarıyla birlikte daha belirleyici hale gelmesi beklenebilir. Mayıs 2026 tüketici güven endeksi 85.8 olarak tespit edildi TÜİK verilerine göre. Bu veri iç talebin yönü, perakende satışlar ve hane halkı harcama eğilimleri açısından önemli bir gösterge. Sadece sanayi ürünleri değil tabii, turizm, lojistik, sağlık, eğitim, yazılım ve danışmanlık hizmetleri de döviz kazandırıcı ve bunların hepsine bir bütün olarak bakmak lazım. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finansman Ofis Başkanlığı'nın açıklamalarında Türkiye'nin mal ihracatının 273 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 120 milyar doların üzerine çıktığı yine vurgulanmış. Türkiye'nin 1 milyar doların üzerinde ihracat kapasitesine sahip ürün sayısının 53'e yükseldiği belirtilmiş. Evet, aynı değerlendirmelerde Türkiye'nin MENA bölgesindeki pazar payını arttırdığına da dikkat çekilmiş. Bu gelişme Avrupa pazarındaki yavaşlama karşısında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ihracatçılar için daha stratejik hale de geldiğini
ortaya koyuyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'de yapay zeka artık yalnızca teknoloji şirketlerinin konusu değil. E-ticaret, dış ticaret, lojistik, müşteri analitiği, gümrükleme ve üretim planlamasının da doğrudan konusu haline geliyor. Bu dönüşüm özellikle dış ticaret yapan firmalar için süreç hızlandırma ve maliyet düşürme fırsatı sunuyor. Yine üretim yapan firmalar için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Ticaret Bakanlığı Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu 2025'in İngilizce versiyonunun yayınlandığını duyurdu. Bu adım Türkiye'nin dijital kapasitesini uluslararası yatırımcılar ve iş ortakları nezdinde daha görünür kılıyor. Ben de geçtiğimiz hafta WorldEF tarafından düzenlenen 3 gün süren fuarın açılış lansmanına katıldım. 2000'e yakın insan vardı. Yüzlerce firmanın da katılımcı olduğunu gördüm. Türkiye'de e-ticaretin ve beraberinde yapay zeka destekli çözümlerin ne kadar geliştiğini aslında tanık oldum. Enteresan güzel gelişmeler bunlar. Evet, gelelim şimdi havalimanları ile ilgili bazı haberlerimiz var. Havalimanlarında yılın ilk 5 ayında 89 milyon yolcuya ulaşılmış. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 7 Haziran tarihli duyurusunda yılın ilk 5 ayında Türkiye havalimanlarında 89 milyon yolcuya ulaşıldığı belirtilmiş. Bu veri hem turizm sezonunun gücü hem de hava ulaşımında bölgesel merkez rolü olabilmemize yönelik dikkat çekici bir gelişme. Özellikle devlet hava meydanları işletmelerinin değerlendirmelerinde İstanbul Havalimanı ön plana çıkıyor tabii. Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında zirveye oynadığını ve kargo taşımacılığında da güçlü bir konuma yükseldiğini ifade etmiş açıklamalarında. Ve bu durum Türkiye'nin hava kargo ve transit lojistik alanındaki potansiyel açısından tabii ki olumlu bir gelişme. Yine değerlendirmelerde 2026'nın ilk çeyreğinde hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı yaklaşık 49 milyona ulaştığı açıklandı sevgili dinleyiciler. Bu rakamın geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 45 milyon olduğu düşünüldüğünde hava yolu talebindeki artışın hem iç turizm hem de dış hareketlilik açısından oldukça hareketli olduğu ortaya koyuluyor. Seyahat gelirlerindeki güçlü yıllıklandırılmış performans yaz sezonunun Türkiye ekonomisi açısından önemini daha da arttırıyor. Sevgili dinleyiciler, az önce de bahsettiğim Almanya ve Avrupa bölgesindeki zayıf büyük büyüme görünümü, Türkiye'nin özellikle otomotiv, makina, tekstil, hazır giyim, kimya ve yan sanayi ihracatı açısından yakından izlenmesi gereken bir risk başlığı taşıyor. Bu nedenle pazar çeşitlendirilmesi 2026'da daha da önemli hale gelmiş durumda. MENA, Balkanlar, Orta Asya ve Afrika pazarları Türkiye'nin ihracat stratejisinde daha fazla öne çıkıyor. Küresel ticaretin bölgeselleştiği bir dönemde Türkiye'nin yakın coğrafyaya hızlı teslimat, esnek üretim ve lojistik avantaj sunması ciddi bir rekabet üstünlüğü yaratabilir. Evet sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz haftanın gündemine baktığımızda dünya ekonomisinin artık tek bir başlık üzerinden okunamayacak kadar çok katmanlı hale geldiğini ortaya koyuyor. Enerji fiyatları, dış ticareti, yapay zeka istihdamı, jeopolitik riskler, lojistiği, faiz kararları, yatırımları ve tedarik zincirleri de ülkelerin rekabet gücünü doğrudan ortaya koyuyor. Türkiye açısından ise en önemli mesaj hayli net. Üretmek, ihraç etmek, hizmet geliri yaratmak, lojistik avantajları ekonomik değere dönüştürmek, transit ticarette daha güçlü bir ülke olmak, teknolojiye daha fazla yatırım yapmak, Ar-Ge yatırımlarını yapmak, markalaşmak, bunlar artık tercih değil sevgili dinleyiciler, zorunluluk. Ve önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden yine dünyanın ve ülkenin önemli olaylarına değiniyor olacağız. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Doktor Hakan Çınar sizlere sağlıklı, bereketli ve üretken bir hafta diliyorum. Bizlerle kalın, Radyo Gedik'te kalın.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Aşçılık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl aşçılık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle aşçılık öğrencileri olarak mutfağa girdik ve birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorunlu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış aktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların, ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar. İsmim Atakan Okumuş. Yedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

0: Abiler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Caner Bey.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldin.
3: Hoş Caner geldin. Merhabalar, merhabalar.
0: Hoş muyuz değil miyiz tam o konuda emin değiliz. Çünkü mevzumuz Dünya Kupası, evet, konuşacağımız bir sürü maç var. Uyku düzeni bozulan var mı?
2: Var.
0: Yani aranızda en eşit olanlardan
2: gece,
0: biri benim bu konuda ama.
2: Gece hiç uyuyamadım. Hiç uyuyamadım gerçekten. Yani toplam totalde bir saat uyumuşum toplamda.
0: Maç izlemekten mi peki?
2: Ya maç izlemekten mi? Sanki ben giyeceğim formayı. Böyle bir maça kadar da bir, ne bileyim, herhalde sıktım kendimi psikolojik olarak. Biraz Brezilya maçı, biraz diğer maçlar, bir yatamama, kalkamama, değişik oldu böyle. Bir geceyi sabaha bağladık yani. Jetlag'dayım şu an.
0: Ben tam böyle bir şey heyecanı vardı içimde.
2: Coşku vardı değil mi?
0: Yani ya acaba bu Montella hakkında biraz yanıldım mı? Hani bir Okan Buruk muamelesi yaptım uzunca bir süre kendisine, acaba mı falan diyordum. Neyse ki yine yanılmadığımı maalesef ki üzülerek teyit ettim sabah maç itibariyle. Zaten milli takımla ilgili sezon boyunca hatırlarsınız böyle bir falan modundaydım. Hani bu Romanya'yı falan elerken de böyle bir ikircikliydim. Maalesef ki hani bunların paralelinde bir maç seyrettik. Umuyorum ki şu şeye sığınmak İstemiyorum maçın 50. 60. dakikasıydı, işte beraber izliyorduk Mert Can'la bizim şey. Ya dedim biz hiçbir maça, zaten hiçbir iyi olduğumuz şeye, turnuvaya iyi başlamadık zaten. Hep böyle kötü başlayıp sonradan alamayacağımız maçları alıp alamayacağımız puanları alıp ilerledik falan. Hani yersen dedim, istatistiki olarak şu an kaybediyor olmamız çok da bir problem değil dedim, ama yani böyle bir oyunla kaybetmek tabii bir tadımızı kaçırdı gibi görünüyor. Yani milli takımı bir konuşuruz, sonra da zaten herkesin spesifik izlediği maçlar varsa onların üzerine bir konuşuruz. Ben bu yayını kaydettikten sonra hepimiz muhtemelen bir oturup bakacağız. Hollanda-Japonya maçını çok merak ediyorum. Çünkü Japonya-Türkiye benim iki tane sürpriz beklediğim ülkeydi. Daha turnuva evet. Başlamadan önce. Zaten evet. Geçen yılında konuşmuştuk. Yani size söz vereyim. Ben çünkü gömersem çok gömeceğim. İçinden geçeceğim yani. O yüzden hani milli takımla ilgili benzer düşünceleri vardı. Vardır muhtemelen herkesin. Yani Kerem dururken neden Barış Alper? Barış Alper o çok iyi oynadı. Yo ama yani ya hiç mi kısa boylu forvet strikerla uzun boylu defans atlatılmadı? Yani hiç mi ada futbolu seyretmiyoruz? Hiç mi örnekleri olmadı? Ya, ya böyle argüman olabilir mi ya? Adamların boyu çok uzun da ezildik ya. Böyle saçma bir argüman, bilmiyorum. Asabım bozuldu. Gene size vereyim ben topu.
2: Ben bir giriş yapayım o zaman Caner'e. Şimdi karşımızda 1.90 plus adamlarla örülü bir beton duvar vardı. Ben bunu görünce aslında iştahlandım. Hah, tam bize göre dedim. Bizim oyuncular çok esnek, teknik. Bu bize yarar. Biz bu betonun deleriz, belini kırarız dedim ama 90 dakika aynı şeyi yapabileceğimizi, yapmak isteyeceğimizi hiç tahmin etmemiştim. Neredeyse aynı adamlarla, Barış Alper'i saymıyorum ama hep aynı oyunu oynadık. %70 küsür topla oynama. Demek ki biz hep konuştuğumuz bir şey vardı. Topla oynama mıdır mevzu? Yoksa Hatice netice midir? Avustralya bize çok güzel bir ders verdi. Hem maçtan önce, hem maç esnasında, hem de maçtan sonra. Yani aslında bizim hep ihtiyaç duyduğumuz şey, bizim tokat yememiz lazım. Bizim sarsılmamız lazım. Biz başka türlü gaza gelemiyoruz. Bu yayının başında senin de söylediğin gibi. Bizi ateşleyecek, fişekleyecek bir şey lazım. Çünkü o normal tansiyonunda geçmesi gereken Paraguay maçı aşırı yüksek tansiyonuna geçecek. İki tane mağlup takım. Biri dört tane yemiş, biri iki tane yemiş favori olduğu maçta. Artık kırmızı kartlar mı, penaltılar mı, Dünya Kupası'na imza atacak bir maç geçebilir Paraguay ile Türkiye arasında. Ben oyuncularla ilgili olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Özetine geleceğim. Bence tamamıyla teknik anlamda çok başarısız bir maç geçirdik. Ben Barış Alper'e evet maç içinde belki bireysel olarak kızgındım, kaptırdığı ya da yapamadığı ortalar, ama ya 45 dakikada aynı adama aynı şeyleri yaptırmak da bu Barış Alper'in hatası değil. Teknik yönetimin hatası. Kerem'in kaybolması o devlerin içerisinde. Şey garip geldi bana. İsmail, Orkun, Hakan üçlüsü. Yavan geldi nedense. Ben daha farklı bir şey bekliyordum ama fazla temkinli geldi. Gol yedikten sonra biraz hareketlendiler ama ya bizim çok daha fazla pozisyon bulmamız lazım. Artı forvetlerimiz vardı. Onlar oyuna girmediği için çok gerildim. Yani 2-0'ı korumaya çalıştık Mert Müldür'le ve Salih Özcan'la. Bu beni daha çok geldi. Her atılan golün o kadar çok değerli olduğu bir Dünya Kupası. Bence bu maçı unutalım. Yani ben unutmak istiyorum. Cumartesi sabahı saat 6'yı bekliyorum. Paraguay maçı bayağı bir Street Fighter'a dönecek. Hangi karakterler olacak, nasıl olacak bilmiyorum ama o maçla birlikte pozitif konuşmak istediğim için negatif konuşma hakkımı saklı tutuyorum bir hafta sonraki programa kadar. Sözü Kaan'a vereyim.
4: Ya çok söyleyecek bir şey yok. Montella'ya yazar. Bu mağlubiyet Montella'nın takımın olduğu kadar. Tabii incelenmesi gereken belirli şeyler var sizin de söylediğiniz gibi. Caner'in söylediği şey çok doğruydu. Yani hiç mi kısa forvetlerle uzun defanslar geçilmedi? Eskiden biz bunu avantaj sayardık. Bu hızlı forvetlerin işte uzun ve ağır defansların arasından geçebileceğini düşünerek hep bir uzunun yanına bir kısa forvet konurdu hatta. İşte Del Piero, Trezeguet, Nihat Kovacevic. Yani bunların en güzel örneklerinden bazıları sadece. Günümüzde de yapılmaya çalışılıyor hala. İşte Inter'de Lautaro ve Thuram ikilisi. Bunun örneklerinden aslında benzer. Ya yapılabilir, neden yapılmasın? Bir de ya bu kadar defansif çıkacağını bildiğimiz bir takıma karşı niye bu kadar defansif bir karşı kadroyla çıkıyoruz? Ya benim en çok anlamadığım şey bu. Yani kaptanın söylediğine %100 katılıyorum. Arkada Orkun, Hakan, önde Arda yapıp kanatları değiştiremez miydik? Yani neden santraforda kanat oyuncusu oynatıyoruz hala? Ya bu takımın santraforu da var. Hatta yayından önce konuştuk. Yani Frankfurt'un 50-60 milyon euro istediği adamı biz niye santrafora koymuyoruz? Ben anlamıyorum. Yani çok iyi santraforumuz var. Kerem Mükemmel de mi koymuyoruz? Yoksa bu kadro alışkanlıklarımız artık ne zaman değişecek? Yani neden alışılmış isimleri illa kadroya koymamız lazım? Bir eleştiri mi geliyor? Yukarıdan bir müdahale mi var? Ben artık böyle bu komplo teorileriyle biraz kafamı bulandırdım maçı izlerken. Bir de şunu anlamıyorum. En çok anlamadığım şeylerden biri. Ya bugün Arsenal 0-0 maçta 3-2-5 oynuyor. Biz 2-0 gerideyiz. 4-2-3-1 oynuyoruz. Yani neden böyle ben anlamıyorum. Bunu da anlamıyorum. Niye müdahale yok? Ya 2-0 olsa 3-0 olsa ne olur? Zaten kaybediyorsun. Ha, 2-1 olsa çok şey değişir. Ama 2-0 ile 3-0 arasında çok bir fark yok. Ya bir şeyler yapmak lazımdı. İsimlere ben çok bir şey diyemiyorum. Çünkü Montella'nın futbolculara ne dediğini bilmiyoruz. Çok da kızmak istemiyorum. Yani Barış Alper'in sürekli ceza sahası dışına orta. Yani ceza sahası dışına orta benim çok alışmadığım, görmediğim bir şey. Bilmiyorum siz gördünüz mü daha önce ama. Yani sürekli ceza sahası dışına orta kesmek. Bilmiyorum. Yani yeteneksizlik olmasa gerek o kadar üst üste. Bilmiyorum. Yani ben önümüzdeki maçlara bakarız diyorum ama çok ümitli değilim açık söyleyeyim. Amerika Paraguay maçını gördükten sonra Amerika maçında ne yapacağız diye düşünüyorum. Paraguay deseniz Güney Amerika takımı. Ne olacağı hiç belli olmaz. Saatli bomba. 5 de atabilir, 5 de yiyebilir. Güney Amerika takımları her zaman öyle. Dolayısıyla önümüzdeki cumartesi bakacağız diyorum. Ama ben çok ümitli değilim deyip sözü Selim Bey'e devrediyorum.
3: Vallahi hem Lukaku'nun hem Kaan'cığım senin dediğin gibi çok kendimize yakışan bir başlangıç yaptık. Terim zamanlarını hatırladım. Böyle ilk maçı genelde kötü oynayıp ondan sonra beklenmeyen iki galibiyet, son dakikaları bırakmak, kaos futbolu filan. Belki yine öyle bir şeyle çıkabiliriz ama bence realist bakmak gerekirse iş çok zora girdi. Hem üretken olamadık hem anlamsız tercihler yaptık. Bir de o kötü ezberi sürekli dediğiniz gibi tekrar ediyoruz. O uzun adamların arasında zaten mental olarak da çok kuvvetli olmayan Kerem'i 90 dakika Don Quixote gibi bıraktık. Mental olarak çocuk koptu bence zaten iyice. Ondan da pek verim alamaz bundan sonra. İyi değiliz yani, o oyuncu seçimleri vesaire, arkasına biraz bakıp farklı sebepler arasak bambaşka şeyler de konuşuyor gibi olabiliriz. Infantino'nun yanında oturan arkadaşımız o kalede çok fena gözüktü. Ona değinmeden geçmeyelim. Yayını yakmaya teşebbüs edeyim ben. Başka bir boyuta geçeyim. Ona da çok takıldım. Mutsuz oldum iyice. Diyeyim, fazla uzatmayayım yani. Sizin altınızı imza atayım. Başka güzel maçlara geçelim. Az birazcık renkli olanlara gidelim. Caner Bey bizi Brezilya'ya götürsün. Oradan Kuzey Afrika'ya gidelim. Fas'a gidelim.
2: Nasıl olur? Brezilya
0: Fas maçına geleceğim. Öncesinde açılış maçına geleceğim. Bayağı kalitesiz bir açılış maçıyla başladık çünkü. Shakira deseniz eski Shakira değil. O da bir tatsız.
2: Gözlükleri kötüydü ya.
0: Yani genel olarak maçlara baktığımda da öyle çok bir maç, hikayeli bir maç. Yani böyle hani ezbere her maçı izlemeye çalışan bir Dünya Kupası takipçisi olarak her şeye bakıp görüp böyle hani istatistikle şey oturuyor mu? Pratik oturuyor mu? Bir şey görecek miyiz? Farklı bir şey. İşte Almanya maçı biraz önce bitti. Bir sürü gol var. Ortada futbol yok. Yani evet. Bizim maç zaten her anlamıyla dökülüyor. Orada da her şey katılıyor. Yani federasyon başkanından bilmem nesine. Umarım 2002'deki gibi bir şeyler yaşanmıyordur takımın içinde. İşte İlhan Mansız'ın başına gelenler diğer çocukların başına gelmeyecektir. Göklerden bir karar gelmiyordur inşallah. Yani bakacağız, bilmiyorum. Ben zaten hani dediğim gibi milli takımla ilgili öyle çok olumlu, heyecanlı ve milli takım futbolunu da son 10 yıldır o kadar böyle heyecanla takip eden bir tarafta değildim. Bir ufak bir kıpranma olmuştu içinde. Bu son maçtaki tavırlar, bunların hepsini yine o eski zamanı getirdi. Yani Ardalı, Selçuklu, Burak Yılmazlı dönemdeki antipatimi tekrar geri kazanmam inşallah milli takıma karşı. Bakalım, göreceğiz. Brezilya Fas maçı, Fas'ın yaptığı güzellikler mi? Brezilya'nın, Ronaldo'nun dediği gibi artık böyle ağlayan çocuklar görüyoruz. Eskisi gibi futbolcu görmüyoruz. Herkes takipçisinin, promosyonunun, sponsorunun peşinde. Hani bizim gibi böyle ülke bayrağıyla çıkıyorlar, bunun gururunu yaşıyorlar falan gibi aslında temel bir tespit yapıyor. Uzun zamandır konuştuğumuz futbolla alakalı, bunun profesyonelleşmesiyle alakalı. Bunun en böyle gözle görülür şekilde yansıdığı takımlardan biri gibi geliyor bana Brezilya. Ama Brezilya da çok ruhsuz geliyor. Bilmiyorum, siz ne diyorsun? Yani eski Brezilyalara göre.
3: Hiç değil. Evet, ben de hocam katılıyorum. Birbirinden kopuk bir şey vardı, görüntü vardı. Hatta geçen hafta senin tavsiyenle 94 Dünya Kupası'nın güzel belgeselini izledik. Hakikaten de tatlı tarafları varmış yani. Böyle kayıt dışı, otobüs içi görüntüler falan gayet şeymiş, güzelmiş. Oradaki o samimiyeti, ülkedeki insanları mutlu etme çabasını, ilk planda onun olduğunu, o birlik beraberliği hakikaten görüyoruz. Ki o zaman da gene sponsoru olan, gene para içinde yüzen oyuncular var. Tabii ki bundan daha farklı bir şey. 30 yıl öncesini konuşuyoruz ama Brezilya kopuk gibi geldi bana da çok.
4: O Joga Bonito işleri bitmiş ya. Yani o
3: evet artık, evet.
4: Ya oyuncular birbirlerinden bence sosyal olarak da kopuk. Ya bu şeyleri falan hatırlarsınız, bu Nike reklamlarında özellikle bu Brezilyalı futbolcuların veya işte bu Eric Cantona'nın bir kampanyası vardı Nike'la birlikte. Joga Bonito programı yapıyorlardı falan. İşte soyunma odası görüntüleri vesaire. Yani inanılmaz bir dostluk, arkadaşlık var arka planda. Kafalar uyuşuyor, oyun da uyuşuyor. Zaten oyun öyle uyuşur. O görüntüden inanılmaz uzak. Bir de ya ben şeye alışkın değilim ya. Brezilya milli takımında böyle adını bilmediğim adamlar görmeye çok alışkın değilim yani.
3: Evet, çok. Orası hakikaten temelde farkı da yaratıyor. Kaan'cığım dediğin gibi isimleri tanımama hikayesi. Bir o kadar da Fas'ın oyununa baktığımız zaman da adamlar gerçekten ne görmek istiyorsak onun örneklerini ara ara hakikaten iyi verdiler. Hem bireysel yetenek ortaya koydular. Çok güzel çıkışlar yaptılar. Hakikaten şablon bazı şeyler gördük. Üçlü dörtlü çok hızlı çıkışlar. İyiydi yani. Zaten bir yükselen değer olarak bakılıyor Fas'a. Bence onu da iyi yanıtladılar.
2: Bence Brezilya için
3: gelseler de şaşırmazlıkta.
2: Brezilya için erken yorum yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşısında çok iyi bir Fas vardı. Brezilya'da biz tabii ki bizim eski bildiğimiz öyle Ronaldinho'lu vesaire bir Brezilya değil. Onlar da yeniden bence takım oluyorlar. Yavaş yavaş olacaklar diye düşünüyorum. Ha bilmiyorum ne sürpriz yaparlar burada. Dünya Kupası sonuçta onlar da Brezilya ama Fas değildi. Yani Brezilya'yı ben böyle hatta bir maç değil, iki maç bile değil. Üç maç sonunda değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'yi bir maçta değerlendiriyoruz ama Brezilya için erken bence. Yani
3: Bence de.
2: bizimki kadar anlamsız bir maç olmadı. Yani güç dengesi olarak, yetenek olarak vesaire biraz daha farklı bir maçtı. Hatta yayından önce Kaan'la konuştuk. Ben dedim Hollanda-Japonya maçını bekliyorum. Böyle mücadele izlemek için. Abi dedi Brezilya maçını atladın dedi. Fas ya evet dedim. Doğru söylüyorsun. İkincisi Hollanda-Japonya olacak benim Brezilya dedim. Böyle bir Brezilya yine Brezilya'dır ya. Bir bekleyelim
3: Ancelotti'ye
2: bir
3: ne
2: görelim.
3: dersiniz peki? Ancelotti'ye ne dersiniz? Ancelotti'yi birazcık konuşmuştuk işte. Belki Real tarafı ile ilgili konuşmuştuk. Disiplin etkisi vesaire
2: Ben birkaç
3: filan.
2: programda söylemiştim. Benim çok takdir ettiğim, çok beğendiğim ve milli takıma, tuttuğum takıma, her takımın başına isteyeceğim bir teknik direktör. Yani eleştireceğim bir adam değil. Çok açık net söyleyeyim. Ancelotti gittiyse oraya vardır bir bildiği. Bence gerekeni de yapıyordur. Hatta öyle çok aşırı yıldızlarla dolan bir takım olmadığı için bence biraz daha istediklerini daha rahat bile yapacak olabilir. Hani ego ve kapris yönetimine çok fazla buna güç harcamadan aslında yeni takım oluşturma tarafında bence elin de rahat olacağını düşünüyorum. Ancelotti inşallah bu Dünya Kupası'ndan sonra öyle bir karar almaz başarısız olursa. Bırakmasın Brezilya Brezilya'dır. Yani Avrupa şampiyonu daha doğrusu bundan sonraki süreçte Brezilya'yı yine bence istenen yere getir.
4: Ya zaten yaparsa o yapacak gibi bu kadroyla. Bunu geçen
2: Bravo, aynen.
4: programda da konuşmuştuk. Ben hatta işte senin söylediklerini yani bir maçta değerlendirmemek lazım konusunu zaten tam olarak ondan dolayı ben de seninle aynı düşünüyorum. Yani Ancelotti olmasaydı yok ya bitik derdik, kestirir atardık ama Ancelotti varken her şey olabilir. Ama takım olarak iyi bir görüntü vermiyor şu an. Bir maç sonra düzelecek mi göreceğiz tabii ki yani o da ayrı bir
2: Heyecan
4: konu.
2: vermiyor gibi.
4: Ya yok heyecan vermiyor ya böyle top ayağına geldiğinde ayağa kalktığın, heyecanlandığın bir futbolcu var. Vinicius Junior biraz. Rafinha bence o kadar değil. Ben Paqueta'yı çok beğeniyorum aslında ama o da yok oyunda.
2: Evet.
4: Yani zaten santrforlar ya fecaat. Yani
2: Çıkardık
4: ben
2: paketeyi zaten bir saat sonra. Yani bir 60'da
4: çıkardı.
2: falan çıkardı galiba o
4: Çıkardı.
2: civarda.
4: Paqueta'yı çıkardı evet. Paqueta'yı çıkardı.
2: Evet.
4: Dayanamadı daha fazla Paqueta'ya.
2: Evet.
4: Yani oyuna ya yani rotasyon anlamında da çok ciddi bir başarı. İşte Mateusz Cunha var belki biraz hani oyuna bir hareket getirebilecek o tarafta ama onda da çok bir şey göremedik. Bakalım göreceğiz. Değişik ama yani Brezilya Fas maçının kafa kafaya geçeceğini bu zamana kadar düşünmezdik diye düşünüyorum.
2: Ya ben şimdi çok açık bir şekilde
3: Değil.
2: hepinizin ses tonundan bu sabahki hezimet diyeceğim ben 2-0 olmasına rağmen bence hezimet. Bunun şeyi var hepimizin ses tonunda. Yılgınlığı, durgunluğu var. Yani bunu bir hazmedememezliğimiz var. Çünkü hiç beklemiyorduk. Skor bu olsa bile bu oyunu beklemiyorduk. Böyle bir moral bozukluğumuz var. Böyle biraz daha pozitif bakalım. Herkes bir şeyler oynuyor. Bak Brezilya koskoca Brezilya diyoruz. Brezilya Fas'la berabere kalıyor. Olay olmuyor. Diğer taraftan gidiyor İsviçre son dakika gol yiyor. Yani böyle bunlar olacak. Bir karşımızdaki takım da bu arada hani tekrar bizim maça döndüm ama Avustralya da öyle çöp de bir takım değil yani. Hani çok hızlı kontratağa çıkan, disiplinli oyun oynayan, ekonomik oynayan bir takım. Yarın gider bir takımı daha yenerse şaşırırız. Şaşırmayız. Çünkü biz bunu yaşadık. Çok sağlam savunma yapıyorlar. Kontrayla da golü buluyorlar bir şekilde. Oturup set oyunu oynamıyorlar. Doğru düzgün. Bunu yapabilir miyim? Burası Dünya Kupası. Biraz daha bir çıt daha sakin olmamız lazım. Şu Paraguay maçını biz bekleyelim. O esnada diğer takımlar ne yapacak? Bunları da gözlemleyeceğiz. Daha keyifli hale gelir de. Yani bu futbol neden basketbola dönüyor Caner Hocam? Niye dörde bölüyorlar ya? İki devreydi eskiden. Şimdi 22.30'da hop bir su molası, reklamlar, bir ton herkes herhalde sponsorluk ücretleri, şunlar bunlar. Yani bir ticaret dönüyor gibi geliyor bana orada. Sosyal medyada bununla çalkalanıyor. Tek böyle düşünen ben değilmişim. Amerikanlar bir şey mi yapıyor?
0: Ya bu ılık popol olmaktan kaynaklanıyor biraz. Ay suyumu da içeyim. Ay reklamama da alayım. Ay aman bana bir şey olmasın. Ay aman benim sponsorum işte üzülmesin falan tarzı. Evet yani su gerekiyor. Gerekmiyor değil de ama hani bundan önce ben şey de sorgularım. Ben niye 4K maç seyredemiyorum TRT'de? Niye abuk sabuk marşlar dinlemek zorunda kalıyorum? Niye bir tane doğru düzgün marş dinleyemiyorum? Yani herhangi bir rastgele milli takım marşı neden böyle resmi şekilde yaptırılmaya çalışılan marşlardan çok daha güzel oluyor ve dönüp dönüp Tarkan'ı dinliyoruz gibi.
2: Hocam marşın bonservisi olmalı mı sence?
0: Yani
2: Önüne
0: ha.
2: gelen marş yapabilmeli mi? Yani yoksa yapmamalı, bunun bir şeyi olur, yönetimi olur. Ya milli takımın işte bu şampiyonadaki marşı budur ya da bu ve budur demeli mi? Benim bildiğim herhalde bir 50 tane falan marş yapıyor. Herkes marş yapıyor.
0: Ya bir hani kimsenin tekelinde olmamalı ama Yılmaz Güney'i aşamayacak olan da yapmamalı yani bence. Yılmaz Güney mesela güncellemiş kendisini 10 numara 5 yıldız yani benim en eğlenceli gördüğüm marş Yılmaz Morgül marşı hala.
2: Yılmaz
0: Yani
2: Morgül'ünki çok hareketliydi.
0: günümüzün şartlarında da yakışmıyor değil milli takıma şimdi bir şey de diyemiyorum.
2: Bütün kitleleri toplayan yine Tarkan oluyor. Bir oluruz yolundadan
0: Yani
2: devam ediyoruz yani.
0: maç üçe bölünmüş, dörde bölünmüş. Ben çok oralarında değilim. Evet reklamdır. İşte gerekliliğidir. İşin finansmanıdır falan filan.
2: Bir hatırlatma
0: Oralarında
2: yapmak
0: sıkıntı yok
2: istiyorum.
0: da.
2: O ilk su molasından bir dakika soruyorduk bu
0: Ya bizim
2: oyunu.
0: çok yiyeceğimiz vardı ya. Daha bir edit yaptım bununla alakalı şey. O
2: Atamadıkça yiyeceğiz zaten, değil mi?
0: Yüzüklerin Efendisi'yle bir editim var benim burada. O Legolas'a bağırıyor ya şey. Aragorn. Legolas indir onu falan diye aynı şekilde. Abi adam kendi defansından çıkıyor belli. Yani biriniz indirin onu ya. Biriniz indirin. Bak Yunus geldi ne güzel tertemiz yaptı faulünü aldı sarı kartını tertemiz indirdi adamı ya.
2: Şey söyleyeceğim. 90 dakika defans yaptığını, katı defans yaptığını iddia ettiğimiz Avusturya'nın bir tane sarı kartı yok.
0: Ya şu var şimdi hiç mi sur görmedik biz ya?
2: Değil
0: Ya
2: mi?
0: surları bile biz nasıl yıktık? Topla yıktık yani. Abi elinde bir sürü iyi şut atan adam var. Yani Arda sadece Arda değil. Yani illa sol 90'a atacağım ben onu diye yırtılmasına gerek yok. Ya Hakan var, şu var, bu var. Ya ben Hakan Çalhanoğlu'nun hakikaten oynadığı futbolu görmüyorum ya. Ya böyle bir Selçuk İnanvari'ymiş gibi böyle takımı götürüyor, indiriyor, kaldırıyor, sağdan sola, soldan sağa atıyor, işte zaman kazandırıyor, işte tempoyu ayarlıyor falan filan. Ben hiçbirini görmüyorum ya. Yani Inter'de oynadığı, Milan'dayken oynadığı topun onda birini görmüyorum. Gerçi geçen İbrahimovic şey demiş galiba, ben varken yaptıklarını bensiz yapması doğru zaten falan gibi böyle bir yalandan İbra'da uçuyor bazen de. Yani neyse
2: Hiçbir
0: çok Türkiye
2: zaman
0: maçına
2: kibiri bitmedi
0: Türkiye maçına
2: arkadaş.
0: saplanmak istemiyorum ama
2: Çıkamıyoruz oradan da ama farkında mısınız?
0: evet yani
2: Başladığımızdan beri de.
0: 4 çeyrek olabilir ama yani hani
2: Canan hocam
0: hani
2: bir şey söyleyeceğim. Ben sana hiç katılmıyorum ya. Dört
0: ondan
2: çeyrek,
0: önce
2: dört çeyrek
0: Amerika'ya
2: olmamalı ya.
0: abi almazsın Amerika'ya Allah'ın sıcağına bu maçı insan gibi yerde oynatırsın insan gibi saatte oynatırsın su molasına da gerek kalmaz 90-90 oynarsın
2: Mevzu zaten
0: yani
2: aşırı sıcaktan su molası değil. Yani bu gerçekten ticari bir şey,
0: hı.
2: kurgu. Ve
0: Yani
2: futbolcular 20'den 30'dan sonra belki yani oyunun bölünmemesiyle hatalar bile yapabilecekler. Oyunu etkiliyorlar, donduruyorlar, soğutuyorlar. Böyle şey kalıp kalıp beyaz peynir gibi ya. Sanki önümüze koyuyorlar yani. 1, 2, 3, 4. Yapmasınlar yani. Oyun bir aksın gitsin. Gerçekten su ihtiyacı varsa eyvallah da çok sıcak bölgelerde. Her maça bakın. Default sürekli bunu yapıyorlar yani. Ben biliyorum yani dakika 20 geçtikten sonra duracak maç diyorum. Duruyor. Herkes suyunu içiyor. İki reklam dönüyor. Ondan sonra kaldığımız yerden bir daha izliyoruz. NBA'ye döndürecekler galiba.
0: şöyle,
2: Etsin.
0: işte diyorum ya bu ılık popol olmaktan kaynaklanıyor. Eski futbolcularda hiç böyle bir ihtiyaç yok muydu yani? Meksika'da ilk defa mı yapılıyordu? Ya biz Şampiyonlar Ligi maçlarında Tugay'ın Viryantin'le Spartak Moskova maçına çıktığı günleri görmedik mi ya? Bunlar insan değil mi
2: Vay vay
0: hakikaten?
2: vay.
0: Neyse.
2: Vay
0: Ama
2: vay vay.
0: yani
2: Anılar.
0: dediğine de katılıyorum.
2: Ben genç olduğum için
0: Dediğine
2: hatırlamıyorum o
0: de
2: zamanları.
0: katılıyorum.
4: Caner hocam bayağı net hatırladı olayı ya hakikaten. Gün
0: Ben
4: verecek
0: oralara
4: neredeyse.
0: hakim. Tabii. Abi hani bilmiyorum ya, bizim maçtan ötürü olduğunu zannetmiyorum yani. Açılış maçından beri ben turnuvaya henüz adapte olamadım. Bana şey geliyor, adapte olamadım. Nasıl diyeyim, hani gerçek gurmeler için gelmiyor. Almanya Almanya değil, ne top oynadığı belli değil. Amerika gözümüzde büyütüyoruz. Yani Pochettino olduğu için o da şey böyle yönetmen sineması gibi teknik direktör takımı tadında belki. Bilmiyorum ya, bir de bir dopingli gibi oynadılar zaten o maçta da. Hani şimdi töhmet altında bırakmayalım da, bir garip bir top oynadılar. Almanya karşısında hiç öyle bir top oynamadılar yani şeyde. Ne o?
4: Dostluk maçında mı diyorsun?
0: Dostluk maçında. Yani onu da bilemedim. Birkaç maçı dışında beni böyle çok heyecanlandıran maç yok. Yani İsviçre maçı yani hani öyle izledik işte. Aklımda
3: Kore
0: kalan
3: var. Bir
0: maçlar.
3: aslında finalde Kore'ye dokunalım bir ufaktan bence.
4: Evet.
0: Aa, Kore maçı. Bak çok güzel söyledin
3: Kore var.
0: abi. Yani
3: Beşiktaş'ın Tosubasası dokunuşunu yaptı.
0: o tabanca gibi maçtı
3: Ya
0: mesela.
3: şey de var ya, aslında evir çevir bugün çok muhtemelen büyük de biz de bir şey yaratmayalım ama Japonya'dan iyi bir şeyler de göreceğimizi düşünüyoruz ki realist bir yorum olur hepimiz tarafından
2: Yaylasan
3: bence.
2: mücadele göreceğiz bu konuda.
3: Evet, yani bu Uzak Doğu'nun aynı işte Fas, Kuzey Afrika gibi yükselişi de şey güzel yani. Belki de bu turnuvanın dokunuşu hikayesi de öyle gelecek.
2: Evet.
4: Onun
2: Olabilir. Neden
4: harici
2: olmasın?
3: Onun
4: Bir de
3: harici ben de
4: bakın.
3: Caner Hocam'a katıldım. Yani olaya çok giremedik. Zaten negatifliğimiz biraz vardı. Lukunku'nun dediği gibi Türkiye'de çok çok iyi başlamadı. Ama bir şey yaparız ya. Halı sahada gol yedikten sonra hadi toparlanalım deyip bir başlanır ya. Tekrar da öyle olabiliriz yani hep beraber
2: Kaan, bu
3: bakışalım.
2: Brezilya Fas'tan sonra Güney Kore Çekya'yı da böyle mücadeleli maça sokabiliriz aslında ya.
4: Abi sokarız. Ya sokarız, bir de eğlenceli maça da sokarız bence. Ya bu adamlar bayağı şey,
3: Buz tipi
4: yürek yemiş
3: maçtı.
4: gibi geliyorlar. Yani çünkü şimdi bak, bu attığın yediğinden fazla atma mevzusu. Ya Güney Kore 3 forvet çıkıyor abi maça. Ya sen niye tek
3: Evet.
4: forvet çıkıyorsun işte? Ya
3: Sen
4: sen de
3: 2-0'dan sonra
4: yapaymışsın.
3: orta saha alıyorsun, defans alıyorsun.
4: Adam ya, bu arada görünürde 3-4-3. Şimdi Japonya da aynı formasyonla oynuyor. Aslında 5-2-3 gibi oynuyorlar. Yani zaten o kanat bekler zaten full git gel sürekli. Sürekli adamlar her yerdeler. Bir de ileride 3 forvet var yani. Bu adamın zaten bir ve daha fazla gol atması işten değil. Şimdi ben Japonya maçında da benzer bir şey bekliyorum. Yani Japonya'dan en az 2 gol bekliyorum, öyle söyleyeyim. Hollanda zaten açık oynuyor. Bilmiyorum, çok eski günde görmüyorum ben de
3: Hollanda'yı
4: ama...
3: biraz Türkiye'ye benzetebilir miyiz?
4: Şu dönem için biraz benzetebiliriz. Şu
3: Böyle
4: dönem
3: bir
4: için.
3: istikrarsız,
4: Evet yani.
3: yani tam bir güven vermiyor. Ne yapacağı belli olmuyor. Hiçbir zaman çok yüksek kalibrede maç oynamıyor. Biz de bu sene asıl o testi vereceğiz. Bu seneki gruplar çok daha zorlu. İşte İtalya'sı, şusu, busu. İçinde bulunduğumuz o kurası çekilen grup. Böyle ben birazcık benzetiyorum Türkiye'yi Hollanda'ya o anlamda. Onlar
4: Abi
3: da
4: evet, olabilir
3: yuvalamaya
4: bence de.
3: çalışıyor.
4: Bir de şu anlamda da çok benziyor Hollanda Türkiye'ye. Ya Hollandalı futbol, genç futbolcular ya oyuna ağırlık koyamıyorlar genelde çok. Bizde de öyle, Türkiye'de de öyle. Ya yaş alıyor, işte tecrübeleniyor, serpiliyor, öğreniyor. Ama ondan sonra da fizik el vermiyor. İşte Hakan Çalhanoğlu mesela artık yani gradüel olarak düşüşte artık yani fizik,
3: Bu
4: kondisyon
3: arada
4: ehliyetinde.
3: Kaan, ben sürekli maç ekliyorum mücadele diye ama seyrettiğim için söyleyeceğim. Kanada Bosna Hersek maçını seyrettiniz mi?
4: Evet.
0: Evet abi.
3: Bak o maç da dehşet maçtı. Rugby maçı gibiydi. Çok hızlıydı. Yani bayağı bir saldırdı
0: Bosna
3: Kanada'da.
0: Hersek taş gibi takım ama ya.
3: Bosna
0: Defansı
3: Hersek taş gibi çok güzel top
0: defansı taş gibi
3: yaptı.
0: takım.
3: Böyle bir bitiriciliği eksik. İşte Bosna Hersek zaten o da olsaydı ikiyi de atarlardı onlar. Ama Kanada'da Kyle'ların girdikten sonra, bak o da bir Beşiktaşlı, o da buldu golü. Kyle'ların girdikten sonra daha farklı oynadı. O yüzden ben mesela bu ikili maçlarını da yakın takip etmemiz gerekiyor. Kanada Lukungu Larin'den başka bir gözümüz birini aradı mı Kanada'da?
2: Kyle'larından tabii Atiba'yı aradık ama yaşı var onun da.
3: Evet. Tabii.
2: Atiba Atiba Can'ın...
3: Bir köşede kıyıda boynu masada bir görsek iyi olurdu herhalde.
2: Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada çok enteresan. İsviçre ile Katar. Katar son dakikada aldı. Attı. 1-1 bitti. Kanada ile Bosna Hersek de 1-1 bitti. Grup birer maç oynanmasına rağmen hala aynı şekilde devam ediyor. Bu grup keyifli grup. Mücadeleli grup. Hatta belki de en mücadeleli olan, şimdi Türkiye ile birlikte en mücadeleli olan iki gruptan biri konumuna geldi. Bu grubun da maçlarını kaçırmamak lazım.
4: Orada enteresan anekdot oldu bir tane, belki görmüşsünüzdür. İşte Thierry Henry ile İbrahimovic yayın
2: evet
4: yapıyor.
2: Ya,
4: İşte, biri şey zaten
2: geliyor. Neydi
0: bir o? Bir yalaması geldi değil mi yanlarına? Ha,
2: geldi onu şutladı İbrahimovic. Sen bir
4: çıktın. Sen bir çıktın.
0: Yapımı kestim ama bu muamelenin yapılması gerektiğini düşünüyorum artık influencerlara, işin sahipleri tarafından.
2: Tabii doğru. Bu işi yemekler
0: işler tarafından. Evet, bu tarz muameleler yapılmalı yani. Biraz böyle bir tokatlanma ihtiyacı var bu neslin artık. İyi de böyle emekli albay moduna bağladık ama bazı kuruluş kodlarına dönmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şimdi Hollanda diyoruz. Hollanda dediğin takım 11 tane portakal forması giyen adam. X bir takım yani. Hani bu mudur Hollanda? Hollanda Arjantin maçıdır. Yani dede dediğimiz adamlar Messi'dir, Ronaldo'dur. Yani hani bunların öne çıkması için dizayn edilmiş koca bir sirke benziyor ya Dünya Kupası şu anki haliyle. Yani şu an ya. Ortaya çıkabilen kim var? Kim Yon var işte. Kim Yon. Neydi? Şeyde, açılış maçında Meksika'da.
2: Aa, neydi? Evet, onun adı. Bak, aklıma gelmedi.
0: Güney Afrika mesela. Yani biz ne izledik ya? Halı saha maçı gibi.
4: Ya bir de orada gereksiz bir gerginlik falan oldu böyle, anlamsız. Ya yakışmadı yani. Hani ben daha çok o tarafı benim dikkatimi çekti. Biraz üzüldüm yani. Öyle ne gerek var böyle şeylere? Yani biraz gergin bir ortam vardı zaten maç başlarken de, tam Meksika ateşli ülke falan anladık ama.
2: Ev sahibi ya, bir de böyle biraz daha
0: Şakira
2: şey.
0: Şakira bitmiş abiler, Şakira bitmiş.
2: O gözlükler neydi Caner ya? Ben dublör kullandığını düşündüm ya ama sonra yediremedim.
0: Yok öyle dedi, yapmaz öyle bir şey. Değilmiş o, alnında değilmiş, işte benimli varmış, o benmiş de bilmem ne. Ya bilemiyorum, inşallah bu ilk tur maçlarından sonra biraz böyle bir toparlanır, ilk defa böyle bir 48 takım, kaç takım? 48 değil mi? 60'a çıkarırız falan dedi insan için. O belki İtalya o zaman kazanır falan diye dalga geçiyordu. Ya bilemedim. İnşallah Fransa, İspanya falan böyle çat çat çat oynarlar da. Şimdi mesela çıplak gözle biraz daha iyi anlıyorum. Sadece verilerin üzerinden analiz yapıp İspanya, Fransa falan diye %19-17 falan istatistikler verdik ya. Çıplak gözle diğer takımları daha fazla izledikçe böyle hakikaten şey öyle acayip, hani 3-5 tane takım dışında bilmiyorum, bir Portekiz'i merak ediyorum. Portekiz'e bir herkes acayip bir yükseliyor. Anlamsız bir şekilde. Yani Bruno Fernandes kim abi? Hani
4: yani, hocam o kadar da sövmeseydin adama ya.
0: Abi
4: şimdi.
0: Bruno Fernandes kim yani? Ronaldo kini olan ortalama bir orta saha yani Bruno Fernandes. Adam olsa Manchester United'i sürüklerdi yıllarca.
2: Herkes
4: adam
0: abi Bruno Fernandes.
4: Yani beğenmedi.
0: Abi
4: Vitinha'yı nasıl buluyorsun hocam peki?
0: Quaresma'nın kramponlarını şey yapar.
2: Taşır
0: yani. Abi, bu kadar da değil ya. Ben hakikaten yani şeyi gördükçe, Dünya Kupası'na eski şeyleri götürüyorlar ya işte. İtalya Brezilya finalindeki adamları görüyorsun. Şey diyorsun abi, çık bir 5 dakika oyna Allah aşkına. Lan Maldini bir 20 dakika oynasaydı biz bu maçı almıştık bugün Avustralya'da.
4: Doğru.
0: Yani
4: çok doğru. Gerek yok bence Maldini'ye ya. Uğurcan zaten 45 dakika Uğurcan gibi oynasaydı gene kazanırdık belki de. Sıkıntılar da var.
0: Ya o köşeden
2: ben Uğurcan'ın bir şey olduğunu düşünmüyorum ya.
0: Abi tıngır tıngır
4: ya direkt Uğurcanlık ya. Değil tabii ki de ya, santrfor teknik direktör oyunda santrfor oynatmıyor ya, da fıkra bu kadar zaten.
0: Hadi yani. İkinci golde adamın çektiği şut kaleye gidene kadar mevsimler değişiyor ya. Güneş doğdu, evet. Güneş battı bazı ülkelerde. Meridyen değişti yani. O kadar zamanda da sol tarafa atlayıver ya.
4: Yanlış bak, yer tutma işlerim.
2: Dönüp dolanıp geliyoruz. Hepimize derin bir yara. Bu sabah çıkaramadık. Açık söyleyeyim. Dönüyoruz, dolanıyoruz. Çok gerginiz, çok sinirliyiz böyle olmasına.
0: Abi
2: Ama her şey
0: gergin ve
2: çok güzel
0: sinirli
2: olacak.
0: olmamız gerekmiyor mu ya? Birinin müdahale etmesi gerekmiyor
2: Birilerinin
0: mu bunda?
2: gerilmesi lazım. Tam işte burada Fatih Terim lazım Caner.
0: Bravo.
2: Değil
0: Bak,
2: mi?
0: uçakla alın neredeyse getirin diyorlar ya. Tam
4: Abi
0: olarak
4: benzin
0: hikayede
4: döktün ateşe şu an.
2: abi
0: abi tokatlaya tokatlaya.
2: Bak o Paraguay maçında Şükrü Mehmet'in sağ kenarında olması lazım. Olası bir mağlubiyette ya da
0: Ya
2: puan
0: bak
2: kaybında.
0: Hakan Çalhanoğlu var ya bugün başlar idmana.
2: Ya.
0: Fatih Terim orada olsa.
2: Gece uyutmaz onları. Gece uyutmaz
0: Yani
2: onları.
0: mıymıntı bir orta saha.
2: Ya çok böyle
0: Yani
2: kolejli, çok rahat, böyle parası gününde yatan, kurumsal bir şirkette çalışan
0: bravo.
2: bir takım gibiydik ya. Hani bir hafta sonra da
0: Orkun'a
2: yıllık izne çıkacak bir takım gibiydik.
0: yükleniyorlar. Orkun ne yapsın ya?
2: Orkun'luk bir şey
0: Yani.
2: yok. Orkun'a gelene kadar. Oo, bambaşka işler var orada. Ben Barış Alper'e de dediğim gibi şey yapmıyorum. Barış Alper hiçbir zaman ben bunu yapacağım, ben burada oynayacağım, ben bu takımdan çıkmam demiyor ki çocuk. Ne veriliyorsa onu yapıyor. Sen koydun onu sol bek. 40 yaşında kaynaş yaptı.
0: Barış Alper'in ne olacağı saçından belli. Bak gene emekli albay gibi konuşacağım ama.
2: Balansı kaymış olabilir mi o saç modelinden dolayı?
0: Abi ya, her şeyin kaymış olabilir. Bu mudur ya? Hani
4: Abi kayması
0: ben
4: için olması lazım önce
0: bak
4: yani.
0: birisi çok güzel. Ümit Davala tamam zamanında orijinal bir şeydi.
2: Son
0: Yani
2: Mohikan.
0: David Beckham falan da yapıyordu da. Abi yani hani sen hem Karadenizlisin hem Mohikan. Yani bir bünyeye bir DNA ile ne kadar sakinlik üst üste daha fazla empoze edebilirsin ki ya.
2: Bazı bizi çok güldüren spor programlarındaki yorumcular seviyesinde böyle tatlı tatlı muhabbetlere girmiş olmamız beni çok eğlendirdi. Tabii bu böyle bir şey olacak yani 30 saniyeliğine biraz
3: Hayır,
2: güncelleme
3: yarın bir
2: yapmış
3: sevinç
2: olalım.
3: ortamı olsa böyle horon oynamaya çalışsan iyice bir karmaşa yani. Hiç
2: O da
3: gereksizdi yani.
2: olacak, o da olur.
0: Ağaç. Bak
2: O da olur.
0: şu an gözümde canlanıyor çok tatsız.
2: Çok tatsız.
3: Gereksiz bir mozaik bir durum oluşturdu. Neyse.
0: Almanya Brezilya'dan sonra şeye de 7 tane attı bu arada. 7 atmıştı değil mi
3: Yedi
0: Brezilya'ya?
3: atmıştı
0: Yedi
3: evet.
0: atmıştı. O da 7-1 miydi peki?
2: Galiba
0: 7-1'di.
2: 7-1'di. O da
4: 7-1 olması
2: 7-1'di.
4: lazım evet. Doğru.
0: O tarih tekerrürden ibarettir bir paylaşayım mı bunu? Yani Brezilya'ya daha ne kadar aşağılayabilirim ki ben
4: Abi
0: bilmiyorum
4: kime
0: ya.
4: etiketleyeceksin?
3: Ya o kadar
4: Ancelotti'yi mi etiketleyeceksin?
2: yakışır mı?
3: O kadar
2: Ancelotti'yi
3: yapmayalım
2: uzun
3: ya.
2: süre.
3: Lokonko'nun dediği gibi Brezilya'ya birazcık daha şans verelim. Duralım ya.
2: Brezilya'yı
3: Yani
2: bekleyelim.
3: tamam olsun.
2: Ancelotti hatırına beklememiz lazım. Hani bir beraberlik Brezilya
3: Ancelotti.
2: çöpe atılmaz yani. Bunu...
0: Ancelotti bu arada Brezilya'nın hakkını veriyormuş ben gördüm yani Rio Carnaval'ı bilmem ne falan üzerine düşeni yapıyormuş yani
2: Uzun süre
0: Ronaldo ile
2: hakkında olmak
0: karşılık.
2: zorunda. Olacak tabii yani kültüre alışma anlamında falan gerekenlerin yapılması lazım. Bence o konuya girmeyelim Caner Bey.
3: Maç boyu da
0: Ancelotti.
3: sakızını bayağı
0: Hayır
3: kuvvetli
0: abi
3: güzel çiğnedi
0: ben tam tersine o konuya
2: ya.
0: girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bak o entegrasyonu yapıyor diyorsun gayet güzel.
2: Tabii tabii yapar.
0: Montella çok kolejli kalıyor abi bir de.
2: Şey gibiyiz ya böyle yeni kurulmuş bir birimde beyaz yakalı personel gibi herkes böyle sabah 8.30'da işinin başında ama 17.30'da da
0: Diyorsun.
2: çıkacağını biliyor.
0: Hemen
2: Ekstraya
0: bir
2: gerek yok.
0: brainstorming yapalım. Bugün neden yenildik? Hemen bir toplantı atayım takıma.
2: Evet, bir meeting'de
0: Böyle bir şey yok abi.
2: konuşmalı.
0: Odunla tokatla gireceksin. Bak Fatih Terim gibi böyle çat çat
2: Verdim ben
0: çat.
2: reçeteyi. Fatih Hoca şu saatlerde havada olması lazım yani uçakta bilmiyorum.
0: Aa, bak maçla ilgili Nihat Kahveci heyecanıyla yorum yani adamın yorumu yaptığı heyecanla top oynasa bunlar zaten başka bir şeye ihtiyacımız yok.
2: Bravo. Semih Şentürk, Nihat Kahveci. Arda Turan yok mu ya orada? Arda Turan bir girse soyunma odasına. Montella'cığım bir saniye bize bir müsaade et dese. Bir girse. Ya şu karşıdaki amfiteyatronun resmini gösterseydi ya. Bütün dünyada şey oldu. Ses uyandırdı. Bütün herkes gitmiş orada toplanmış. Amfiteyatro tıklım tıklım dolu. Dünyanın tarihi sayıyor yerlerinden biri. Herkes oturmuş maçı izlemeye çalışıyor orada. Böyle bir
0: Peki
2: coşku varken
0: biz buradan çıkamayacağız belli. Son bölümde de bir 3-5 dakika şeyi sorayım size. Arda Güler'le ilgili samimiyetinizde, beklentilerinizde, desteklerinizde değişen bir şey oldu mu? Bugünkü top
2: asla.
0: medyada hakkında.
2: Arda Güler kırmızı çizgimdir. Ben çok destekliyorum, çok seviyorum. Üzerine inanılmaz bir yük var. Büyük şaklabanlarla denge savaşı yapıyor kulübünde. Oturmuş bir de burada Türkiye'de herkes onun üstüne binmiş. Arda arda arda arda diye. Ya çocuğun yaşı kaç, başı kaç? Yani ben olsam bir durun derim. Bir kapımı kapayın da bir kimse girmesin. Kafamı dinleyin falan derim yani. Kolay değil abi Arda gider o zaman. Ben o çocuğa çok saygı duyuyorum. Çok takdir ediyorum. Çok da başarılı olmasını istiyorum. Geçen program konuştuk. 124 milyon euro muydu? Defansif orta sahalarda dünyada lider şu an. Ya böyle bir adamım var. Bu arada Avusturya'nın herhalde 1.3 ya da 1.4 katı kadar filan değeri var adam. Avusturya milli takımının toplam değerinin yaklaşık 1.3-1.4 katı kadar kağıt değeri var Arda Güler'in. Ama etrafı da önemli. Kaybetmeyelim. Arda Güler önemli. Arda'ya, Kenan'a laf ettirme. Kırmızı çizim.
0: Ya ben Kenan aynı şeyi 5 kere denemeye çalışmasına rağmen o soldan girip sağına çekip vurmaya çalışıyor ya.
2: Yoruyor
0: 38
2: beni
0: kere
2: ama
0: denesi.
2: hoşuna gidiyor.
0: Bak 30 aynen 38 kere denesi 38'ini de izlerim. Bütün maç o böyle trimde gidebilir benim açımdan hiç problem değil.
2: Evet.
0: Biri girer zaten. Yani bir şekilde
2: Evet.
0: bir tanesi girer. En azından böyle kanser olmayız yani. O ona verdi, o ona verdi, o sağdan girdi falan bilmem ne.
2: Yok yok kesinlikle. Yani burada şimdi konuşmak istemiyorum ama 2-4-5 tane olmaması gereken oyuncu var. Bu toplam kadronun içerisinde kontenjanlı oyuncular. Yani ben oyuncuya bağlamak istemiyorum. Maç tamamıyla teknik ekip ama işte onların yerine de böyle Ardalar, Kenanlar gelirse biz o zaman olacağız. Tam olacak yani. Bir de başlarına böyle damarında Türk kanı akan inşallah bir teknik direktörümüz olursa böyle biraz daha kurumsal yönetilen değil de tepeden yönetilen değil de gerçekten kalbiyle yöneten bir teknik direktörümüz olursa hissedecek. Fatih Terim'in genç versiyonu gibi o enerjiyi, o sinerjiyi yaşattıracak. O zaman daha keyifli olacak. Kırmızı
0: Arda
2: yani.
0: diyorsun yani.
2: Arda diyorum. Arda diyorum. Başka bir şey demiyorum. Arda ve Kenan diyorum. Ondan sonra da.
0: Evet abiler biz bu loop'tan çıkamayacağız gibi görünüyor.
2: Çıkamadık. Biz bu şu an Mağma'dayız. Yanıyoruz. İçimiz yanıyor. Kalbimiz yanıyor. Yüreğimiz yanıyor. Paramparçayız. Bu 6 gün nasıl geçecek? 6x2444 yapar. Geçmiyor saatler. Geçsin. Şu Paraguay maçı ile birlikte sabah 6'da oturacağız. Orada 1 saat 45 dakika molaları da sayalım. Hadi 2 saat olsun. Su molalarımız var. Az değil. 2 tane.
0: Bir de üniversite sınavına denk geliyor.
2: Çok
0: Tatsız.
2: güzel. Yani yapacak bir şey yok. Artık. Ya Euro'ya Euro gideceğiz. Ya bitireceğiz Dünya Kupası'nı. İnanılmaz buruk bir fikstürle devam edeceğiz. Ya da bir heyecanlanıp Trump'ın Amerika'sına karşı senaryolar oturup konuşacağız. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye.
0: Ben oradan bir beraberlik bekliyorum ya.
2: Olabilir. Her şey olur o maçta. Eğer Amerika puan kaybederse Avustralya'ya karşı, şu an Avustralya heyecanlandı. Neden olmasın diye düşünüyor. Aynı futbolu oynar mı? Ne olur? Gidip orada da bir sürpriz yaparsa işler çok değişir. Çok değişir hem de. Feci değişir.
0: Hiç zannetmiyorum.
2: Yani bakacağız. Göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Cumartesi ne olacağını göreceğiz.
0: Evet abiler. Hepimizin ağzına sağlık tekrar. Hollanda Japonya maçına doğru sert geçişimizi yapıp bakalım Blue Lock çizgi romanı gerçeğe ulaşmış mı?
2: Yeni bir
0: Japonya
2: Tsubasa çıkacak mı
0: yeni
2: Japonya'da?
0: Tsubasa çıkacak mı? Ha, bizim Tsubasa'mız sakat gerçi ama yapacak bir şey yok.
2: Yapacak bir şey yok. Pozitif olalım, pozitif düşünelim. Şu haftayı güzel geçirelim. Hep beraber cumartesiyi bekleyelim.
0: Haftaya görüşürüz abiler.
4: Görüşürüz.
3: Görüşürüz efendim.
2: Görüşmek üzere.
5: Want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Merhaba, ben endüstri mühendisinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba. Mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rumşeli Karakelli. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimliliğini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Sevgili arkadaşlar.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilmesi. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletme mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerinde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben de İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeye ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

people. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Kerem Şunlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.